ağlamadı ki uzunlu pay kumarını cetavını değil kusava. Bilgisi de onursa iki lazım bu anayı. Onların toplu canada parti sizde bile politik yapısı patır bahiriye kutu da onun 10-20 data virüde 10 protestoları arızına bakıp.